0: K5, Rey Espeha Umalay, para sa balitang K5 sa umaga.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!